0: Akaryakıtta büyük indirim kağıt üstünde kaldı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Radyo Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 4 Mayıs Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'dan ekonomiyi, siyaseti ve uluslararası gerilimi etkileyen önemli gelişmeler var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren akaryakıt indirimi pompa fiyatlarını aşağı çekse de beklenen düşüşün tam olarak yansımadığı görüldü. Devletin uyguladığı yaklaşık 16,7 sentlik vergi indiriminin tüketiciye ortalama 13,9 sent olarak geçtiği hesaplandı. Fiyat analizleri sürücülerin gün içindeki farklı fiyatlarla karşılaştığını ortaya koydu. Özellikle akaryakıt istasyonlarında uygulanan öğlen fiyatlandırılması nedeniyle saat 12 civarında fiyatların yeniden yükseldiği tespit edildi. Verilere göre 3 Mayıs'ta benzinin litre fiyatı öğle öncesi 2 euro 4 sent seviyesindeyken kısa süre içinde 2 euro 14 sente yükseldi. Dizelde de benzer bir artış yaşandı ve litre fiyatı 2 euro 7 sentten 2 euro 19 sente çıktı. Cebimizi doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarının ardından şimdi kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili dikkat çeken bir tabloya bakalım. Eğitime paranın bulunamadığı Hessen eyaletinde 2025 yılında kullanılmayan taşınmazlar için yaklaşık 6 milyon euro kira ödendiği ortaya çıktı. Bilgi, eyalet Maliye Bakanlığı'nın bağımsız milletvekili Zasha Herr'in soru önergesine verdiği yanıtta yer aldı. Boş durumda olan bu mülklerin büyük bölümünün daha önce özelleştirilen ve Leo taşınmazları olarak bilinen yapılar olduğu belirtildi. 2004-2006 yılları arasında dönemin hükümeti toplam 55 taşınmazı yaklaşık 2 milyar 100 milyon euroya satmış, ardından bu binaları 30 yıllığına geri kiralamıştı. Söz konusu geri kiralama uygulamasının maliyeti ise 31 Aralık 2025 itibariyle yaklaşık 2,5 milyar euroya ulaştı. Kamu maliyesi tartışmalarının ardından gözler bu kez vergi politikasına çevrildi. Friedrich Merz, SPD'nin yüksek gelir gruplarına yönelik vergi artışı talebine kapıyı kapattı. Merz, bu tür bir vergi düzenlemesinin CDU-CSU içinde kabul görmeyeceğini belirterek alternatif olarak farklı vergi seçeneklerinin gündeme gelebileceğini ifade etti. ARD'de yayınlanan Karen Mioska programında konuşan Merz, bu CDU-CSU ile olmaz, benimle de olmaz ifadelerini kullandı. SPD, bütçe ve sosyal harcamaların finansmanı için yüksek gelir sahiplerinden daha fazla vergi alınmasını savunurken CDU-CSU bu yaklaşımı reddediyor. Göreve yaklaşık bir yıl önce başlayan Merz hükümeti hakkında kamuoyunda soru işaretleri artıyor. Bild am Sonntag için yapılan İNSA anketine göre katılımcıların %58'i CDU-CSU SPD koalisyonunun 2029'daki seçim dönemine kadar devam edemeyeceğini düşünüyor. Koalisyon süresini tamamlayacağına inananların oranı ise %24'te kaldı. Vergi tartışmalarının yanı sıra Almanya'yı etkileyen bir diğer başlık da uluslararası baskılar oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Almanya'ya yönelik yeni adımları açıkladı. Trump, Almanya'daki yaklaşık 36 bin ABD askerinden 5 bininin geri çekileceğini duyururken, Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergilerinin de %25'e çıkarılacağını bildirdi. Almanya'da bu gelişmeler siyasi ve ekonomik çevrelerde endişe yarattı. Özellikle zor durumdaki otomotiv sektörü yeni vergilerden olumsuz etkilenirken askeri çevreler ise ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının zayıflamasından kaygı duyuyor. Asker çekme planının sayısal etkisinden çok ABD'nin Almanya'daki askeri altyapısının önemi dikkat çekiyor. Özellikle Rammstein ve Landstuhl gibi üsler ABD'nin küresel askeri operasyonlarında kritik rol oynuyor. Öte yandan ABD'nin Almanya'ya orta menzilli füze konuşlandırma planını iptal etmesi Berlin açısından daha ciddi bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Bu durum Almanya'nın Rusya'ya karşı askeri caydırıcılık stratejisinde boşluk yaratabileceği, ancak bu gelişmenin Avrupa'nın kendi silahlanma projelerini hızlandırmasına da yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre yeni gümrük vergileri ise Almanya'nın otomotiv sektörünü ABD pazarında zor durumda bırakabilir. Sektör temsilcileri daha önceki ticaret anlaşmazlıklarında olduğu gibi ABD ile uzlaşma arayışına girilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Avrupa'da giderek daha fazla çevre Amerika Birleşik Devletleri'ne taviz vermenin yeni baskıları beraberinde getirdiği görüşünde birleşiyor. Küresel gerilim yalnızca Avrupa ile sınırlı değil değerli dinleyiciler. Orta Doğu'da da tansiyon yeniden yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Hürmüz'deki gemileri boğazdan çıkarma vaadine insani amaç kılıfı geçirmesini eleştiren İranlı yetkili Azizi, müdahalenin fiili bir ateşkes ihlali sayılacağını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin ateşkesin ihlali olarak değerlendirileceğini söyledi. Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre Azizi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi ABD Başkanı Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez dedi. Azizi, karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına kimsenin inanmayacağını ifade etti. Peki ne olmuştu? ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek özgürlük projesine destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını duyurmuştu. Trump da bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı. Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti. Öte yandan İran'ın Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik yeni teklifine dair konuşan Trump, İran'ın yeni teklifi hakkında inceledim ve benim için kabul edilemez ifadelerini kullandı. Tüm bu yoğun gündemin ardından şimdi sizleri daha sıcak ve kültürel bir haberle buluşturuyoruz.

0: TRT Ses sanatçısı Ayşe Ekiz'in konuk sanatçı olarak katıldığı Stadt Allendorf Türk Sanat Müziği Korosu'nun verdiği konser uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir güzellikle sonuçlandı. Kanuni Orhan Mercan yönetimindeki koro icra ettiği Hicaz makamındaki eserlerle gönülleri fethetti. Koro solistleri Kani Muradoğlu, Yalancı Yarim, Süheyla Avcı Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok ve Gülhan Taş Agora Meyhanesi şarkılarını başarıyla icra etti. Kassel Türk Müziği topluluğunun 17 üyesi ve koro yönetmeni Ali Kireççi'nin de davetli olarak katıldığı konser belleklerde güzel bir anı olarak kaldı. Konserin ikinci bölümünde sahne alan TRT sanatçısı Ayşe Ekiz muhteşem sahne performansıyla konuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Sempatik yapısı ve güzelliğiyle dikkati çeken Ayşe Ekiz 55 dakika sahnede kaldıktan sonra koro elemanlarını sahneye davet ederek günün son şarkısını birlikte söyledi. 300'e aşkın dinleyicinin katıldığı konserin sunuculuğunu Koro Derneği'nin başkanı Emel Ağca yaptı. Derneciler böylesi anlamlı ve unutulmaz etkinlikler tutkuyla çalışan organizatörler olmadan gerçekleşmiyor. Bu nedenle Stadt Allendorf'ta yaşayan Türkiyelilere bu özel müzik ziyafetini tattıran Türk Sanat Müziği Korosu Dernek Başkanı Emel Ağca'yla konuştuk.
1: Böyle bir çalışma yapma fikri nereden geldi?
2: Biz küçük bir grup idik, birkaç arkadaş. Bundan yaklaşık 12-13 sene önce birleştik, bir topluluk oluşturduk ve koromuzu kurduk. Yaklaşık 5 yıldır, son 5 yıldır dernek olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
1: Hedefiniz nedir?
2: Bizim hedefimiz Stadt Allendorf'a ve çevresine, buradaki vatandaşlara güzel bir sunum yapmak, kültürü tanıtmak.
1: Koroya gelenler hangi amaçla geliyor?
2: Hepimiz çalıştığımız için birçoğu bunu hobi olarak yapıyor. Yani bir nevi siz mesela nasıl bir spor yaparsınız, o hoşunuza gider veya bir etkinlikte bulunursunuz. Müzik de bizim hobimiz. Bizim zevk aldığımız bir alan olduğu için biz severek her hafta arkadaşlarla birlikte, hocamızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Biz de başarılar diliyoruz. Derencilere görünen o ki Almanya hem ekonomik hem siyasi hem de uluslararası düzeyde yoğun bir gündemle karşı karşıya. Tüm bu gelişmeler önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edecek. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Leipzig saldırganı hakim önünde. Meloni hükümetinden sert yasa paketi. Almanya'da siyasi partiler X'i terk etme kararı aldı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 4 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya ve Avrupa'da aynı anda hem sokakta hem siyasette tansiyon yükseliyor. Ben Talat Kaya. Almanya'nın Leipzig kentinde meydana gelen araçlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 33 yaşındaki Jeffrey Kahn'ın olaydan sadece bir gün önce bir psikiyatri kliniğinden ayrıldığı açıklandı. Yetkililerin açıklamasına göre saldırgan Augustusplatz'tan yaya bölgesine girerek yaklaşık 600 metre boyunca kalabalığın arasına daldı. Araç ancak bir bariyere çarparak durabildi. Olayda 77 yaşındaki bir erkekle 63 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Polis yaklaşık 80 kişinin olaydan etkilendiğini bildirdi. Soruşturmayı yürüten makamlar saldırıda siyasi ya da dini bir motivasyon bulunmadığını, zanlının daha önce polis tarafından bilindiği ancak ciddi bir suç kaydının olmadığını belirtti. Öte yandan saldırganın olaydan sadece bir gün önce kendi isteğiyle bir psikiyatri kliniğine başvurduğu ancak agresif davranışları nedeniyle taburcu edildiği ortaya çıktı. Bu durum zanlının psikiyatrik geçmişine dair soruları gündeme getirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şüphelinin mevcut durumu nedeniyle tutuklanmadığı ve psikiyatri hastanesinde gözetim altında tutulduğu bildirildi. Savcılık olayla ilgili olarak 2 kez cinayet ve en az 2 kez cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma yürütüyor. Şehir merkezindeki güvenlik önlemleri sürerken olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği açıklandı. Bu olay Almanya'da güvenlik ve toplumsal risk tartışmalarını yeniden gündeme taşırken Avrupa'nın başka bir ülkesinde devletin güvenlik politikaları daha yapısal bir dönüşüm yaşıyor. İtalya'da Giorgia Meloni hükümetinin son yıllarda uyguladığı güvenlik politikaları ülkede hem siyasi hem de toplumsal tartışmaları beraberinde getiriyor. Hükümetin ardı arda çıkardığı yasalar güvenlik gerekçesiyle protesto hakkı ve göç politikalarında önemli değişiklikler içeriyor. 2022'de çıkarılan Anti-Rave kararnamesiyle izinsiz etkinliklere ağır cezalar getirilirken kamu alanında toplanma özgürlüğü tartışma konusu oldu. 2023'te yaşanan ve 94 göçmenin hayatını kaybettiği deniz kazasının ardından ise göç politikaları daha da sertleşti. Sınır dışı işlemleri hızlandırıldı ve yargı denetimi sınırlandırıldı. Aynı dönemde gençlik suçlarına yönelik Caivano-Deakin yasasıyla cezalar artırıldı. Bu düzenlemeler sonrası gençlik cezaevlerinde tutuklu sayısında belirgin bir artış yaşandığı bildirildi. 2025'te yürürlüğe giren geniş kapsamlı güvenlik paketiyle polis yetkileri artırıldı, protestolara yönelik cezalar ağırlaştırıldı ve bazı gösteri biçimleri suç kapsamına alındı. Hükümet bu adımları kamu düzeni için gerekli görürken eleştiriler yargı denetiminin zayıflatıldığı yönünde yoğunlaştı. İtalya'da güvenlik adı altında atılan bu adımlar, devletin yetkileriyle bireysel özgürlükler arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açmış durumda. Güvenlik ve devlet politikaları tartışması sürerken Almanya'da bu kez siyasi partilerin dijital alandaki adımları gündem oldu. Almanya'da siyasi partiler X'i terk etme kararı aldı. Almanya'da siyasi partilerin sosyal medya kullanımı ve dijital tartışma ortamı yeniden gündemde. Yeşiller, SPD ve Sol Parti'nin X platformundan çekilme kararı ifade özgürlüğü ve dijital kamusal alan tartışmalarını da beraberinde getirdi. X son yıllarda kaosun içine sürüklendi. Siyasi tartışmalar insanlara ulaşan ve onları bilgilendiren bir alışverişle var olur. Ancak X giderek daha fazla dezenformasyonu teşvik ediyor. Bu nedenle artık bu hesabı kullanmayacağız. Yeşiller, SPD ve Sol Parti'nin yönetimleri, meclis grupları ve önde gelen isimleri haftanın başında X platformuna neredeyse aynı metinle veda etti. Partiler üyelerine de benzer bir adım atmalarını tavsiye etti. Bunun yerine kendi görüşlerine yakın kişilerle daha rahat bir ortam sunan Bluesky platformuna çekilmeleri önerildi. Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Pega Adelation bu kararı savunarak X'in dezenformasyon için bir giriş kapısına ve agresif bir tartışma kültürüne dönüştüğünü ifade etti. Platformun Elon Musk yönetiminde daha tartışmaları bir hale geldiği yönündeki eleştiriler de dikkat çekiyor. Ancak tartışmalar bununla sınırlı değil. Almanca konuşulan bölgelerde tartışma ortamını zehirleyen yalnızca aşırı sağ eğilimli hesaplar değil. Kendilerini yeşiller destekçisi olarak tanımlayan ve farklı görüşlere sert tepkiler veren hesaplar da bu tabloya dahil ediliyor. Özellikle Filistin meselesi gibi hassas konularda kullanılan dilin giderek sertleştiği ifade ediliyor. Öte yandan kulislerde bu siyasi çizginin erişimini daha da daraltacak yeni adımlar planladığı iddialara da konuşuluyor. Buna göre üyelerin farklı görüşlerle karşılaşabilecekleri ortamlardan uzak durmaları ve tartışmalı platformlarda yer almamaları öneriliyor. X platformundan çekilme kararı yalnızca bir sosyal medya tercihi olmanın ötesinde siyasi iletişim ve demokratik tartışma kültürü açısından da yeni soruları beraberinde getiriyor. Siyasi tartışmalar sürerken Almanya'da bu kez doğrudan toplumun en kırılgan alanı olan sosyal yardımlar gündeme geldi. Almanya'daki TAFL yardım kuruluşları artan gıda fiyatları ve yükselen akaryakıt, enerji fiyatları nedeniyle ciddi bir kriz yaşıyor. Süpermarket bağışları azalırken özellikle taze ürünlerde büyük düşüş yaşanıyor. Dizel ve elektrik giderleri hızla yükseldiği için TAFL'ların işletme harcamaları ağırlaştı. Ludwigshafen TAFL her gün yaklaşık 70 aileye toplamda 3000 kişiye yardım ediyor. Ancak bekleme listeleri uzuyor. Sanayi ve zenginlikleriyle meşhur ülke genelinde 1,5 milyon insan TAFL'lara başvuruyor ve 970'ten fazla TAFL'ın 1/4'ü yeni başvuru alamıyor. TAFL yöneticileri artan hayat pahalılığı nedeniyle daha önce geçinebilen birçok insanın artık yardıma muhtaç hale geldiğini belirtiyor. Artan ekonomik baskıların toplumsal gerilimi artırdığı uyarısı yapılıyor. Sosyal yardım sistemindeki baskı sürerken ülkede bu kez çalışma hayatının temel kuralları tartışma konusu oldu. Berlin'de hükümetin çalışma saatleri yasasını değiştirme planı işçi hakları ve sendikaların rolü üzerine yeniden tartışma başlattı. Hükümetin planı teknik bir düzenlemeden çok daha fazlası. Bu tartışma iş dünyası ile sendikalar arasındaki tarihsel güç dengesini yeniden şekillendirebilecek bir kırılma noktası haline geliyor. CDU-CSU ve SPD koalisyonu günlük 8 saatlik iş sınırını kaldırarak haftalık çalışma süresine dayalı yeni bir modele geçmeyi hedefliyor. Yeni düzenleme Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak haftalık 48 saatlik üst sınırı esas alıyor. Bu durum bazı sektörlerde günlük çalışma süresinin fiilen 13 saate kadar uzayabilmesi anlamına geliyor. Hükümet ise reformu modern ve esnek çalışma hayatı gerekçesiyle savunuyor. Ancak tartışmanın merkezinde yalnızca hükümet planı değil, sendikaların tutumu da bulunuyor. Almanya Sendikalar Birliği DGB ve bağlı yapılar 8 saatlik iş günü sınırının zayıflatılmasına karşı sert açıklamalar yapmasına rağmen eleştirmenler sendikaların Hartz reformları sürecindeki gibi yine yeterince güçlü ve birleşik bir karşı duruş sergileyemediğini savunuyor. Sendikalar resmi olarak reformu hak kaybı ve çalışma koşullarının kötüleşmesi olarak nitelendirirken kitlesel ve uzun vadeli bir mobilizasyonun henüz netleşmemesi dikkat çekiyor. Bu durum işçi hareketinin geçmişteki Hartz IV reformları dönemindeki sınırlı etkisini yeniden gündeme getirdi. DGB Başkanı Fahimi reformu skandal olarak nitelendirirken bazı bölgesel sendika temsilcileri ise kitlesel protesto uyarısında bulundu. Ancak genel düzeyde sendikal hareketin dağınık ve temkinli bir çizgide kalması eleştiriliyor. Sosyal Demokrat Çalışma Bakanı Berber Bağız reformu dijital çalışma saati takibiyle dengelemeyi planlıyor. Buna göre çalışanların giriş çıkış saatleri elektronik olarak kaydedilecek. Küçük işletmeler için ise bazı muafiyetler uygulanacak. Reformun Haziran ayında kamuoyuna sunulması beklenirken tartışma Almanya'da yalnızca çalışma saatleri değil, sendikaların siyasi ve toplumsal gücü üzerine de bir sınav olarak görülüyor. Tüm bu gelişmeler Avrupa'da aynı eksende birleşen bir gerçeği ortaya koyuyor. Ekonomik baskılar, güvenlik politikaları ve siyasi dönüşümler toplum-devlet ilişkisini yeniden şekillendiriyor ve tartışmayı daha da derinleştiriyor. Dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Biliyor musun? Hep sensizlik nasıl diye düşünürdüm. Meğer sensizlik hiçbir şey yokmuş gibi yaşamakmış. Biliyor musun? Yoksun ya, nefes bile alamıyorum. Ha, bir şey daha bilmeni isterim. Sensiz uyuyamıyorum. Dönmeyebilirsin eğer. Duvarın kenarında seni.

0: Leipzig saldırganı hakim önünde. Meloni hükümetinden sert yasa paketi. Almanya'da siyasi partiler X'i terk etme kararı aldı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 4 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya ve Avrupa'da aynı anda hem sokakta hem siyasette tansiyon yükseliyor. Ben Talat Kaya. Almanya'nın Leipzig kentinde meydana gelen araçlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 33 yaşındaki Jeffrey Kahn'ın olaydan sadece bir gün önce bir psikiyatri kliniğinden ayrıldığı açıklandı. Yetkililerin açıklamasına göre saldırgan Augustusplatz'tan yaya bölgesine girerek yaklaşık 600 metre boyunca kalabalığın arasına daldı. Araç ancak bir bariyere çarparak durabildi. Olayda 77 yaşındaki bir erkekle 63 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Polis yaklaşık 80 kişinin olaydan etkilendiğini bildirdi. Soruşturmayı yürüten makamlar saldırıda siyasi ya da dini bir motivasyon bulunmadığını, zanlının daha önce polis tarafından bilindiği ancak ciddi bir suç kaydının olmadığını belirtti. Öte yandan saldırganın olaydan sadece bir gün önce kendi isteğiyle bir psikiyatri kliniğine başvurduğu ancak agresif davranışları nedeniyle taburcu edildiği ortaya çıktı. Bu durum zanlının psikiyatrik geçmişine dair soruları gündeme getirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şüphelinin mevcut durumu nedeniyle tutuklanmadığı ve psikiyatri hastanesinde gözetim altında tutulduğu bildirildi. Savcılık olayla ilgili olarak 2 kez cinayet ve en az 2 kez cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma yürütüyor. Şehir merkezindeki güvenlik önlemleri sürerken olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği açıklandı. Bu olay Almanya'da güvenlik ve toplumsal risk tartışmalarını yeniden gündeme taşırken Avrupa'nın başka bir ülkesinde devletin güvenlik politikaları daha yapısal bir dönüşüm yaşıyor. İtalya'da Giorgia Meloni hükümetinin son yıllarda uyguladığı güvenlik politikaları ülkede hem siyasi hem de toplumsal tartışmaları beraberinde getiriyor. Hükümetin ard arda çıkardığı yasalar güvenlik gerekçesiyle protesto hakkı ve göç politikalarında önemli değişiklikler içeriyor. 2022'de çıkarılan Anti-Rave kararnamesiyle izinsiz etkinliklere ağır cezalar getirilirken kamu alanında toplanma özgürlüğü tartışma konusu oldu. 2023'te yaşanan ve 94 göçmenin hayatını kaybettiği deniz kazasının ardından ise göç politikaları daha da sertleşti. Sınır dışı işlemleri hızlandırıldı ve yargı denetimi sınırlandırıldı. Aynı dönemde gençlik suçlarına yönelik Caivano-Deakin yasasıyla cezalar artırıldı. Bu düzenlemeler sonrası gençlik cezaevlerinde tutuklu sayısında belirgin bir artış yaşandığı bildirildi. 2025'te yürürlüğe giren geniş kapsamlı güvenlik paketiyle polis yetkileri artırıldı, protestolara yönelik cezalar ağırlaştırıldı ve bazı gösteri biçimleri suç kapsamına alındı. Hükümet bu adımları kamu düzeni için gerekli görürken eleştiriler yargı denetiminin zayıflatıldığı yönünde yoğunlaştı. İtalya'da güvenlik adı altında atılan bu adımlar, devletin yetkileriyle bireysel özgürlükler arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açmış durumda. Güvenlik ve devlet politikaları tartışması sürerken Almanya'da bu kez siyasi partilerin dijital alandaki adımları gündem oldu. Almanya'da siyasi partiler X'i terk etme kararı aldı. Almanya'da siyasi partilerin sosyal medya kullanımı ve dijital tartışma ortamı yeniden gündemde. Yeşiller, SPD ve Sol Parti'nin X platformundan çekilme kararı ifade özgürlüğü ve dijital kamusal alan tartışmalarını da beraberinde getirdi. X son yıllarda kaosun içine sürüklendi. Siyasi tartışmalar insanlara ulaşan ve onları bilgilendiren bir alışverişle var var olur. Ancak X giderek daha fazla desenformasyonu teşvik ediyor. Bu nedenle artık bu hesabı kullanmayacağız. Yeşiller, SPD ve Sol Parti'nin yönetimleri, meclis grupları ve önde gelen isimleri haftanın başında X platformuna neredeyse aynı metinle veda etti. Partiler üyelerine de benzer bir adım atmalarını tavsiye etti. Bunun yerine kendi görüşlerine yakın kişilerle daha rahat bir ortam sunan BlueSky platformuna çekilmeleri önerildi. Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Pega Adelation bu kararı savunarak X'in dezenformasyon için bir giriş kapısına ve agresif bir tartışma kültürüne dönüştüğünü ifade etti. Platformun Elon Musk yönetiminde daha tartışmaları bir hale geldiği yönündeki eleştiriler de dikkat çekiyor. Ancak tartışmalar bununla sınırlı değil. Almanca konuşulan bölgelerde tartışma ortamını zehirleyen yalnızca aşırı sağ eğilimli hesaplar değil. Kendilerini yeşiller destekçisi olarak tanımlayan ve farklı görüşlere sert tepkiler veren hesaplar da bu tabloya dahil ediliyor. Özellikle Filistin meselesi gibi hassas konularda kullanılan dilin giderek sertleştiği ifade ediliyor. Öte yandan kulislerde bu siyasi çizginin erişimini daha da daraltacak yeni adımlar planladığı iddialara da konuşuluyor. Buna göre üyelerin farklı görüşlerle karşılaşabilecekleri ortamlardan uzak durmaları ve tartışmalı platformlarda yer almamaları öneriliyor. X platformundan çekilme kararı yalnızca bir sosyal medya tercihi olmanın ötesinde siyasi iletişim ve demokratik tartışma kültürü açısından da yeni soruları beraberinde getiriyor. Siyasi tartışmalar sürerken Almanya'da bu kez doğrudan toplumun en kırılgan alanı olan sosyal yardımlar gündeme geldi. Almanya'daki TAFL yardım kuruluşları artan gıda fiyatları ve yükselen akaryakıt, enerji fiyatları nedeniyle ciddi bir kriz yaşıyor. Süpermarket bağışları azalırken özellikle taze ürünlerde büyük düşüş yaşanıyor. Dizel ve elektrik giderleri hızla yükseldiği için TAFL'ların işletme harcamaları ağırlaştı. Ludwigshafen TAFL'ı her gün yaklaşık 70 aileye toplamda 3000 kişiye yardım ediyor. Ancak bekleme listeleri uzuyor. Sanayi ve zenginlikleriyle meşhur ülke genelinde 1,5 milyon insan TAFL'lara başvuruyor ve 970'ten fazla TAFL'ın dörtte biri yeni başvuru alamıyor. TAFL yöneticileri artan hayat pahalılığı nedeniyle daha önce geçinebilen birçok insanın artık yardıma muhtaç halde geldiğini belirtiyor. Artan ekonomik baskıların toplumsal gerilimi artırdığı uyarısı yapılıyor. Sosyal yardım sistemindeki baskı sürerken ülkede bu kez çalışma hayatının temel kuralları tartışma konusu oldu. Berlin'de hükümetin çalışma saatleri yasasını değiştirme planı işçi hakları ve sendikaların rolü üzerine yeniden tartışma başlattı. Hükümetin planı teknik bir düzenlemeden çok daha fazlası. Bu tartışma iş dünyası ile sendikalar arasındaki tarihsel güç dengesini yeniden şekillendirebilecek bir kırılma noktası haline geliyor. CDU-CSU ve SPD koalisyonu günlük 8 saatlik iş sınırını kaldırarak haftalık çalışma süresine dayalı yeni bir modele geçmeyi hedefliyor. Yeni düzenleme Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak haftada 48 saatlik üst sınırı esas alıyor. Bu durum bazı sektörlerde günlük çalışma süresinin fiilen 13 saate kadar uzayabilmesi anlamına geliyor. Hükümet ise reformu modern ve esnek çalışma hayatı gerekçesiyle savunuyor. Ancak tartışmanın merkezinde yalnızca hükümet planı değil, sendikaların tutumu da bulunuyor. Almanya Sendikalar Birliği DGB ve bağlı yapılar 8 saatlik iş günü sınırının zayıflatılmasına karşı sert açıklamalar yapmasına rağmen eleştirmenler sendikaların Hartz reformları sürecindeki gibi yine yeterince güçlü ve birleşik bir karşı duruş sergileyemediğini savunuyor. Sendikalar resmi olarak reformu hak kaybı ve çalışma koşullarının kötüleşmesi olarak nitelendirirken kitlesel ve uzun vadeli bir mobilizasyonun henüz netleşmemesi dikkat çekiyor. Bu durum işçi hareketinin geçmişteki Hartz IV reformları dönemindeki sınırlı etkisini yeniden gündeme getirdi. DGB Başkanı Fahimi reformu skandal olarak nitelendirirken bazı bölgesel sendika temsilcileri ise kitlesel protesto uyarısında bulundu. Ancak genel düzeyde sendikal hareketin dağınık ve temkinli bir çizgide kalması eleştiriliyor. Sosyal Demokrat Çalışma Bakanı Berber Bağaz reformu dijital çalışma saati takibiyle dengelemeyi planlıyor. Buna göre çalışanların giriş çıkış saatleri elektronik olarak kaydedilecek. Küçük işletmeler için ise bazı muafiyetler uygulanacak. Reformun Haziran ayında kamuoyuna sunulması beklenirken tartışma Almanya'da yalnızca çalışma saatleri değil, sendikaların siyasi ve toplumsal gücü üzerine de bir sınav olarak görülüyor. Tüm bu gelişmeler Avrupa'da aynı eksende birleşen bir gerçeği ortaya koyuyor. Ekonomik baskılar, güvenlik politikaları ve siyasi dönüşümler toplum-devlet ilişkisini yeniden şekillendiriyor ve tartışmayı daha da derinleştiriyor. Dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da Bulgar Ajans'ta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Kaliteli Zamansız Şarkılara hoş geldiniz.
1: Serhat abinin nefesine sağlık. Haberleri dinlediniz.
0: Haberleri de dinledik.
1: Nasılsın Eda? İyi misin?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyiyim ben de. İyiyim. Şimdi ne dinleyelim? İlk bizim bir bugün bir doğum günü
0: çocuğumuz var.
1: Evet.
0: Kanser Türk Müziği Topluluğu'ndan Sevim Toktaş'ın bugün doğum günü. Kendisinin doğum gününü kutluyoruz. Ve
1: İyi ki doğdun Sevim.
0: İyi ki doğdun Sevim. Onun sesiyle bir şarkı dinliyoruz. Dost beni.

0: Evet, sesi, Sevim'in sesine sağlık.
1: Sesine sağlık
0: Gerçekten
1: Sevim.
0: Gerçekten güzel söylemiş.
1: Ne dinleyelim şimdi?
0: Bakalım neler varmış. Gönül diyelim mi?
1: Kim söylüyor?
0: Leman Sam.
1: Leman Sam'dan.
0: Gönül.

0: Evet,
1: Güzeldi. Sabahat Akras.
0: aynen Bergüzar'ı dinledik. Şimdi bir isteğimiz var yine Türk müziği topluluğundan.
1: Sevgili Leyla'nın bir isteği var.
0: Leyla Gündüz ne istemiş?
1: Moğollardan yolum seninle.
0: Seninle. Leyla sana selam olsun. İyi dinlemeler.

0: İsteyeceğiniz parçalarla dostlarınızı sevindirin. 0561
1: 57 80 65.
2: Evet Mihrican.
3: Şimdi güzel geldi bu şarkı bana. Götürdü beni bir eski zamanlara.
2: Eskilere gittik.
3: Nerelere gittik? Sen nerelere gittin? Hangi seneye gittin?
2: Vallahi bir yere gidemiyorum. Hep buralardayım.
3: Vallahi bir gittik bir 20 sene öncesine ya da artık kaç sene öncesine bilmiyorum.
2: Şimdi yine koristlerimizden birinin şarkısını çalmak istiyorum. Nevin Lisov, Dere Geliyor desin.

0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Oh Mann, ja
0: Mann. Ya arkadaş.
1: Tamam, sonra anlatalım. Biz çok komik bir
0: sevgili,
1: olay yaşadık
0: sevgili
1: burada.
0: Sevgili dinleyenler, biz burada çok eğleniyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Niye böyle bir iç çektin?
1: Ay, ne bileyim, çok güldüm herhalde ondan.
0: Allah gülmekten ayırmasın.
1: Amin.
0: Evet.
1: Ne çalıyorsun şimdi bize?
0: Yine eskilere gitmek istiyorum. Serkan diye bir şarkıcı vardı.
1: Herkes hiç tanımıyorum.
0: Bilmez bu şarkıyı diye düşünüyorum.
1: Belki... Tek Serkan tanıyorum. O da bizim Serkan.
0: Bizim
1: koristimiz Serkan.
0: Ona da selam olsun buradan, bizi dinlemese de.
1: Belki dinliyordur, nereden biliyoruz?
0: Yok yok, dinlemiyor, ben onu biliyorum.

0: Bu kesinlikle Ahmet Kaya'nın bilmediğim bir şarkısıydı. İlk defa duyuyorum.
1: Güzel, güzel bir şarkısı ama. Ben
0: Gerçi
1: severim Ahmet
0: birçok
1: Kaya'yı.
0: sanatçının bilmediğimiz ne şarkıları var. Hep sonradan böyle öğreniyoruz. Vallahi. Mircan, şimdi biraz gençliğime gitmek istiyorum.
1: Gençliğine mi?
0: Evet.
1: Yani sen zaten gençsin. Çocukluğuna mı gideceksin? Yani onu söylemek istiyorsun değil mi şimdi?
0: Ay, birden kabardım böyle. Teşekkür ederim.
1: Arada sırada yapalım böyle kendi birbirimize iltifatlar. Ben sana, sen bana.
0: Aynen. Ay, daha genciz ayol. Harun Kolçak diyelim. Rahmetliyi analım istiyorum. Gitme seviyorum. Bu arada Tan Taşçı ile birlikte
1: Evet.
0: söylüyorlar. Düet yapmışlar. Düet derken Tan Taşçı onun sesinin üzerine okumuştu. Bilmiyorum, hatırlıyor musun o albümü?
1: Evet evet hatırladım.
0: Evet.
1: Dinleyelim. Gitme seviyorum desin Harun Kolçak ve Tan Taşçı.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Mihrican, şimdi yine günümüze geri dönelim.
2: Ben bir gitmiştim.
1: Evet evet, bayağı bir uzaklara götürdü bu şarkı bizi. Mabel Matisse yeni bir şarkı çıkarmış. Dağılıyorum. Olaysız demiş.
2: Dinlemedim, beraber dinleyelim. Bakalım. Aynen. Nasıl bir şarkı.
1: Yani çok taze, böyle belki bir haftalık falan.

0: Nasıl, beğendin mi şarkıyı?
1: Güzel, beğendim.
0: Ben de beğendim. Güzelmiş. Evet, şimdi yine Kassel Türk Müziği Topluluğu'ndan bir koristimiz Nalan Özer. Kavakta turna sesi var.
1: Dinleyelim.

0: Evet. Topluluğumuzun en naif sesi Nalan Özer. O
1: Dinledik.
0: vallahi
1: Terapi gibi geldi
0: aynen
1: valla.
0: dinlerken çok hoş ya. Ben çok keyifle dinliyorum Nalan'ı.
1: Kardeşim
0: Çok güzel
1: diye
0: söylüyor.
1: söylemiyorum ama.
0: Ben de senin kardeşin diye söylemiyorum.
1: Evet.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Bizim haftaya programımız sallantıda mı? Ben Talat abiye şöyle dedim. Asansörle burası 4. katta sevgili dinleyenler. Yani asansör de bozukmuş. 2 haftadır bozuk daha doğrusu. Haftaya da bozuk olursa ben çıkmam buraya.
1: Ben 3 defa durarak çıktım. Çıkamadım.
0: Yok ben durmadım da ama yani. Of vallahi. Şimdi nereye yetişiyoruz biz?
1: Biz şimdi koşarak
0: koşarak çalışmamıza yetişiyoruz.
1: çalışmamıza
0: Bugün
1: yetişiyoruz.
0: iki tane misafirimiz var ayrıca.
1: Evet, sürpriz olsun. Bilmiyorum kim.
0: Yok söylemeyeyim.
1: Tamam. Öyleyse.
0: Ama bize katılmak istiyorlar. Aramıza katılmak istiyorlar. O yüzden
1: O
0: onları
1: yüzden.
0: bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Müzikle kalın
1: Haftaya
0: diyoruz. Haftaya tekrar
1: buradayız.
0: görüşmek üzere.
1: Hoşça
0: Görüşmek
1: kalın.
0: üzere.
2: Moin zusammen, herzlich willkommen bei Analoge Menschen in einer digitalen Welt mit mir, Café Platte, und heute einer neuen Ausgabe mit dem Schwerpunkt französische Musik auf Schallplatte und Kassette, wobei bei weitem nicht alles heute französisch sein wird. Ich fange direkt an mit einem Stück, das den wunderbaren Namen trägt, also der Künstler Le Missile, das heißt die Raketen, und das Stück heißt La Nouvelle Guerre de Cent Ans. 1966 ist es rausgekommen und übersetzt, sagen wir mal, heißt es so etwas wie der neue 100-jährige Krieg. Ich fange damit direkt an, spiele danach direkt einen anderen Künstler und sage euch später, was es war. Vielleicht hänge ich auch noch eine Nummer dran. Viel Spaß. Hier sind die Le Missiles.